şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 36, Bursa 29, Antalya ve Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da sevinmeyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar efendim. Hayırlı haftalar diliyorum herkese. Allah inşallah bu haftayı güzel geçirmenizi, hayırlı haberler almanızı sağlıklı bir şekilde sürdürmenizi nasip eder. Günaydın mesajlarınız çoktan gelmeye başlamış bile, şöyle bir hepsini üst üste okuyacağız. Bugün 17 Ağustos 1999'da maalesef ülkemizde gerçekleşen o çok büyük korkunç depremin yıl dönümü olduğundan dolayı önce o depremde şehit olan bütün vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun diye onları bir analım. Arkasından bütün sene hiçbir şey yapmayıp sadece 17 Ağustos'ta özel görüntüler, o zamanki deprem görüntülerini, o sesimi duyan var mı? Kulaklarımızı hala içimizi paramparça eden o seslenişi falan kullanarak sömürü videoları hazırlayan medyamıza da bir alkış buradan. Giyim kuşam programlarında kadınları kavga ettireceklerine depremle ilgili bilinçlendirme yeni de yapabilirler ama işte maalesef böyle değil. Maalesef yani onun bunun yaptığı yemeğin tuzu öyleymiş bilmem neymiş diye masalarda insan kavga ettireceklerine depremle ilgili bilinçlendirecek bir şeyler yaptırabilirlerdi. Birazcık baskıyı arttırabilirlerdi çalışmayan kurum veya kuruluşların ya da eksik kaldığını düşündükleri. Ama sadece 17 Ağustos'ta güzel güzel videolar hazırlıyorlar böyle. Sömürü düzenine yenik düşmüş bir medya. Diyeceksin ki sen ne yapıyorsun? Normalde komediden başka ne yapıyorsun? Efendim benim işim bu değil, ben haber kanallarından bahsediyorum. Şu anda önümde sürekli dönüyor işte diye, hangi kanal olursa olsun. Magazin ayrı bir şey, spor ayrı bir şey. Şimdi belgesel kanalından bunu istersen belgesel kanalı bunu yapabilir. Ama futbol programından bunu beklemek yanlış olur. Dolayısıyla ben de burada sadece ne yapabiliyorum? Eleştirimi yapabiliyorum. Sadece deprem olduğunda beklenen İstanbul depremine ne kadar kaldı hocam diye 36 tane profesör bağlayıp ...17 Ağustos'u anarken bir yandan da onun nemasını, onun ekmeğini yemeye çalışmak ne kadar size etik geliyor bilmiyorum. Haftaya başladık. Günlerden pazartesi, güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederken şöyle bir günaydın mesajlarınıza bir bakalım. Günaydınlar demişler efendim. Günaydınlar, günaydınlar. Abi kahvaltıya buyursunlar demiş. Teşekkür ederim. Güzel günümü güzelleştiren enerjisiyle, güzel sesiyle, hoş sohbetiyle. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Var olun. İyi ki varsınız. İstanbul Zeytinburnu'ndan selamlar abi demiş. Günaydınlar. Emre Bey günaydın. Nasılsın? İyi misin? Hafta sonu umarım iyi geçmiştir. İyi yayınlar demiş. Süper geçti ya. İnanılmaz iyi geçti. Daha iyi geçen hafta sonlarım oldu mu? Oldu elbette ama buna şükür diyelim, buna şükür. Allah daha kötüsünü göstermesin. İş güç anlamında birazcık yoğun günler yaşıyorum. Yani cuma günü buradan ondan çıktıktan sonra, saat 10'da buradan çıktıktan sonra bilmiyorum kaç defa oturabildim. Neyin üstüne derler? Sandalyenin üstüne. Ama çalışıyorsun da bana mı çalışıyorsun diyeceksin. Evet, sana çalışıyorum. Yani senin beynine bir şey sunmak için çalışıyorum. Yoksa tabii kendi rızkımı kazanmak için çalışıyorum ama bütün hafta sonu çalıştım arkadaşlar. Bir süre daha da böyle gider. Bakalım nereye kadar. Yorulmadık daha. Genciz, gençliğimiz var diyeceğiz. Allah herkese hayırlı rızıklar nasip etsin. Nasipse film çalışmalarımız var. Eylül'ün ortasında inşallah sete gireceğiz. Ama sete girmeden önce çok büyük bir hazırlık dönemi var. Ve ben de senaryoyu yazan birisi olduğum için de epey benim de yükü omuzlarıma almam gerekiyor. Omuzlarıma ne demek? Gece de biraz böyle erkenden kalkınca, erken dedim 2.30'dan kalkmaktan bahsediyorum. Bu saatler benim için artık akşamüstü sayılıyor olabilir. Ama akşamüstü programda yapılabiliyor mu? Gördüğünüz gibi yapılabiliyormuş. Yeni haftanın ilk günündeyiz. Herkesin bu haftadan beklentisi farklı elbette. Ama güzel beklediğiniz ne varsa sizin olsun. Aman Allah korusun, korusun dediğiniz de ne varsa Allah sizi korusun. Günaydınlar demiş. Rahmi. Rahmi hocam günaydınlar. Emre günaydın, 3 hafta yoktum, yeni geldim, kusura bakma demiş. Estağfurullah. Ama yokluğum fark edildi. Bir daha bu kadar ayrı kalmayalım. Günaydın, hayırlı haftalar deyip film repliğini yazmış. Teşekkürler. Filmin ismi Esnaf Lokantası. Günaydın cırcır böceğim. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın kardeşim, Mersin'den selamlar demiş. Günaydınlar. Günaydın bitter çikolatalı. Oğlum benden bitter olur mu? Bari biraz tenim koyu olsa da. Günaydın pamuk şekeri. Teşekkürler, başladı seans. Benim mesai başladı.
1: Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.

Ya şarkı seçimlerini bundan sonra biraz daha saate göre yapacağım ben ya. Ya 7-16 geçe biz ne yoldaşlar gördük bizi yarı yolda bırakan. Biraz daha sabahları böyle bugün bayram, yok bayram olmaz. Böyle daha günaydınlı, böyle cincikli, civcivli, daha böyle bum bum daldan hop dala uçtum. Yani böyle isyan, intikam, yeminler aynanın karşısına geçip. Şarkının adı isyan ya. Evet, enerjik bir şarkı ama ben şarkıyı sözleriyle dinlerim yani, öylesine dinlemem. Ben her şeyi aslında içinde geçen sözlerle, filmleri de dizileri de karşımdakilerin konuşmalarını da tane tane dinleyen bir insanım. Öyle duvara anlatır gibi anlatmaz kimse bana, sağ olsunlar. Hatta 5 işle ilgilenirken 6. kişiyi dinleyebiliyorum. Yani bu benim kendi yapım demek ki. Ama bazısı da var yani, yüzüne yani an böyle, hani başka işle ilgilenmesine gerek yok. Böyle ağzının içine için anlatırsın, anlamayamaz yani. Hafta sonu kahvaltıdaydın. Yani bir sandalyenin üstüne oturduğunu gördük. Kolaylıklar diliyorum sana. İnşallah istediğin gibi olur demiş. Evet. Aynı zamanda toplantı olduğu için o. Yani ne yapalım? Belediye otobüs durağında ayakta mı yapalım toplantı için? Çalışmıyor olduğum anlamına mı geliyor?

0: Niye beni yalanlıyorsun şu anda? Ben anlamadım ki. Hayır, toplantı yapmıyordunuz, gülüşüyordunuz. O toplantı değildi. Günaydın güllece benzeyen sütlü peçeten mi? Arkadaşlar zaten yeteri kadar psikolojik şiddet görüyoruz. Kendi hayatımızda, toplumda. Kendim için güllaç gibi... Kendim için güllaç... Ama şeyden, bitter çikolatandan daha mantıklı en azından. Ben beyaz bir herifim ya. Ya daha koyu renkli birisi olsaydım. Beyaz derken siyah beyaz, ırkçılık gibi... Algılanmasın, beyaz tenli demek istedim. Yoksa biliyorsunuz bu devirde artık her şeyi bir yere çekmek için. Günaydın çift sarılı yumurtam mı? Günaydın puf böreğim, teşekkürler, teşekkürler. Ya gıdadan başka hiçbir iltifat yok, farkında mısınız? Bir cırcır böceğim vardı arada. Bu ne, yok bu da gıda. Bak günaydın adamım yazmış, ne güzel. Günaydın adamım, günaydın. Günaydın vahşi kelebeğim. Adem bunu yüz yüze söyleyemezsin bana, biliyorsun değil mi? Hayır yani söyleyemezsin derken cesaret edemezsin anlamında değil. Yani söylerken bir garip olur. Yani yarıda kesersin bence. Yüz yüze düşsen abi, ikimiz de toplamımız 250 kilo. Kulağıma elim vahşi kelebeğim falan. Tövbe tövbe.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Mutlu Show devam ediyor.

0: Birol Altınkılıç. Bir iş insanı vefat etmiş. Allah'tan rahmeti dilemiş. Bize de yazmış. İlk defa böyle bir mesaj yayın hayatımda. Dur, ne diyeceğimi bilemedim yani. Hani oradan mı yazsam, söylesem mi? Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun efendim. 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımıza. Saatlerimiz 10'u gösterene kadar dilediğiniz kadar yazabilirsiniz. Lütfen. Lütfen bağırma çağırmayınız. Ya dünyanın en tatlı şivelerinden birisi Kıbrıs şivesidir. Bayılırım, bayılırım. Kıbrıslı bir otel de yok. Nasıl, bir dakika. Kıbrıs'tan gelmiş bir çift de bizden de yaşça büyükler. Ellerinden öperiz. Yan odamıza düştüler kendileri. Ben de genç bir arkadaşımla beraber oteldeyim. Biraz cozuttuk herhalde, gaza geldik, televizyon sesini falan açtık. Aklıma da bu şarkı geldi. Bu şarkı çalıyor, biz de bağıra bağıra bunu söylüyoruz. İki tane dingil birbirlerine deliyim gözü kara derim, motive etmeye çalışıyoruz birbirimizi. Bir ses geliyor böyle dan dan dun dun. Allah Allah dedik ya, bir şey, Allah Allah. Apartmanda olsak neyse de otelde duvara vurulması ilk defa. Ya yani başka zaman da başıma geldi de. O başka videonun konusu. Ben bunu anlatayım, onu anlatmayayım. Burada şöyle bir şey oldu. Böyle biz sesi kısıyoruz. Ses yok. Tam açıyoruz, bir daha ses geliyor. Ya Allah Allah, bir çocuk mu koşuyor üst katta desen, otel yani otel. Neyse, biraz sonra kapı çaldı. Kapının çalmasını duyduk Allah'tan. Epey de sağlam çaldı abla. Açtık kapıyı, gözleri pörtlemiş, o kadar sinirlenmiş ki bize. Biz bu şarkıyı 7-8 tekrar falan dinledik muhtemelen. Maksimum eğlence anlayışım yani. Tatildeki maksimum eğlence anlayışım. Açtık kapıyı. Direkt şunu söyledi. Bağırma çağırmayınız lütfen. Dedim, siz Kıbrıs'tan geldiniz. Hiç cevap vermeden usul usul geri geri yürüyerek kendi odasına gitti. Bak, geri geri yürüdü yani, hani yumruklarını sıkarak böyle, hani bana saldırmamak için kendini geri çekti kadıncağız. O günden beri bu şarkıyı her duyduğumda aklıma gelir. Normalde de bazen aklıma geliyor. Bu şarkıyı duymadan da aklıma gelebiliyor yani. Kendi kendime söylüyorum. Bağırma çağırmayınız lütfen. Bağırmayınız çağırmayınız değil. Bağırma çağırmayınız. Ve kibarca lütfen. Bütün Kıbrıs Türklerine selam olsun. Çok çok tatlı konuşuyorlar ya. Sen baraları tek başına yiyeceksin ne gel? Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden. Tabii şöyle bir şey var yani, ben Kıbrıslıları severim ama Kıbrıs'ı sevmem. Yani yavru vatan şu anlamda sevmem. 3 ay sevmem. Geri kalanında tekrar başımın tacı Kıbrıs. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül'de Kıbrıs seviyorum diyen yalan söyler. Yani gerçekten yani arabadan inip otele girene kadar kavurma oluyorsun. Sormuştum, çok merak etmiştim, hiç klimasız ev var mı diye. Karşımdaki 7 dakika falan güldü bu soruma. Yani dedi ki, nasıl bir salak bu, sorgu soruyor.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: Şöyle bir sabah yoklaması yapalım mı artık? Vaktidir bence. Saatlerimiz 7.30'u gösterirken.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
0: O zaman soralım bakalım. Evinde misin, iş yerinde misin, trafikte misin? Evindeysen 1'e, iş yerindeysen 2'ye, trafikteysen 3'e. Basıp yollarsan nerede olduğunu ben de bir öğreneyim. Başım göğe bir ersin. 0544-886-1886 yine çok eğlenceli, çok bol bol konuşabileceğimiz güzel bir sabah mevzumuz var ama önce nerede olduğunu hele bir de bakalım.

Nerede olacağım? Esenyurt'tan çıkamıyorum demiş. Gelip alalım kardeş. Gelip alalım. San Diego Havalimanı'nda kız kardeşimi bekliyorum demiş. İyi geceler. Gerçekten iyi geceleri hak eden bir dinleyenimiz. Bunun hakkını veriyor çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri San Diego'da gece. Bir demiş her zamanki gibi evdeyim. Tabii ki erkenciler. Emre günaydın'ın yayınlar tabii ki 3 demiş. Trafikteyiz dayımın oğlu demiş. Emre abi günaydınlar. Günaydın, sağlıklı, huzurlu, bir mutlu bir hafta olur inşallah. Yani. Bir arabanın fotoğrafını atıp erdi mi diye sormuşlar da. Erdi öyle bir araba aldıysa yolsuzluk yapıyor demektir. Hani plakanın da erdiyle alakası yok ki. Anlamadım vallahi. Yine bir kıymalı börek ağzımızın gözümüzün içine sokuldu. İki abi iki demiş. Ha, başın göğe erdi mi demiş. He. Ben beyinsizleşmeye mi başladım acaba ya? Ama başına bir başın göğe koysaydın daha rahat anlayabilirdim yani. Ermek, yetişmek anlamında falan ya bir anda da. Rahmetli anneannem derdi, dolabın üstünden bir şey istiyor. Mesela diyor ki eremezsen sandalyeye çık. Günaydın demiş, yolumuzdayız. Yolunuz bahtınız açık olsun efendim. Özgür Bektaş, hayırlı sabahlar. Emre abi günaydınlar. Viyana'dan selamlar, selamlar. Araba deyince aklıma takıldı. Kazadan ses var mı abi demiş. Adli süreç devam ediyor. Tabii ki ve maalesef 3. Günaydın İpek Böceğim. Her sabah olduğu gibi yine seninleyiz. Günaydın efendim, günaydın. Günaydın pembe tırtılım. Hakan Sayar, bak kendine pembe saçlı bir hanımefendi bul. Var moda taraflarında gördüm ben. Pembe saçlı bir hanımefendiyle izdivaçını Allah hayırlı etsin. Ona yaz mesela pembe tırtılım diye. Ben pembe tırtıla benziyor muyum orada?

0: Show'da kısa bir ara.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Kim Jong-un yeni bir kararla Kim Jong-un yani Kuzey Kore Devlet Başkanı biliyorsunuz babadan oğla değişik bir ülke Kuzey Kore yeni bir karar çıkartmışlar kanun hükmünde kararname yayınlamışlar. Ülkede mutsuz olmak yasakmış. Yani o çoğu ülkede yasak zaten. Ya da mutsuz olduğu şeyden şikayet etmek yasak bir sürü ülkede yani dünyada. He? Yalan mı söylüyorum? Ama ben Kuzey Kore'de yaşıyor olsam soyadımdan dolayı yırtardım herhalde. Abi soyadıma bak ya. Mesela bir ceza veriyorlarsa bir bakıyorlar mutsuzsun. Niye mutsuzsun sen abi işte falan. Sen niye mutsuzsun? Yok abi vallahi mutluyum. Ha kimliğime bak bak ne yazıyor burada. Keşke soyadla mutlu olunabilseydi sadece. Hey. Ama Kuzey Kore'ye bir kere gitmek isterdim ya. Yani böyle bir 3-5 gün bir tur atmak isterdim orada. Çok merak ediyorum. Güney Kore'ye inan merak etmiyorum. Bizim Levent'ten farkı yok çünkü. YouTuber'lar gidiyorlar 35 dakika video yapmış. Sadece yaptı bankomattan noodle alıp yemek. Ya böyle video mu olur oğlum ya hiç. Ya content denen şeyi... İçerik denen şeyi artık o kadar basite indirgediler ki 40 dakikalık videoda sadece caddede yürüyüp uzun binaları gösterip burası Seul arkadaşlar. Evet. Bu da otomat. Evet. Buraya para atıyorsun noodle veriyor sana. Öyle burada bankta oturup yiyorsun. Cadde burası. Burada insanlar yürüyor. Yapma ya. Kardeşim gitsene mistik yerlerine, ibadethanelerine ya da ne bileyim varsa gölüne, bağına, bahçesine, dağına gitsene ya. Şehrin içinde geziyorlar Levent'te, Maslak'ta gezsen aynı şey zaten. Çok acayip yani çok acayip. O ne biliyor musun Kore'ye gezmeye gitmişken bir de rekorda basayım da bir de YouTube videosu çıkartayım da bari buranın ekmeği çıksın. Adamlar Almanya'ya gidiyorlar. Diyor ki Berlin'deki Türk dönercilerini gezdik. Ya gezecek olsak dönerin tillahı burada zaten Türkiye'de yani. Berlin'de niye dönerci geziyorsun? Bir tane hiç gördünüz mü Almanya'nın mistik bir yerini gezen? Almanya'daki herhangi bir böyle ücra bucak köşe gezen, orada bir göl şey gezen, Hamburg limanını işte ne bileyim. Neydi onun ismi ya? Augsburg tepeleri mi? Onları gezen gördünüz mü? Yok yok yani. İçerik üretiyorlar akılları sıra. İşleri güçleri dönerci gezmek. Ben bu heriflerdeki bu kafayı anlamadım ya. Ama kitle de öyle. Kitle döner yiyen adam seviyor yani. O adamı para kazandırıyor. Başka bir şey yok. 3-5 tip var böyle. Sadece dünyayı gezip yemek yiyor. Parasını da milletten alıyor. YouTube'da ödüyorlar izleyerek. Yani... Birkaç tane de YouTuber var. Ayıp etmeyelim şimdi. Yani gerçekten... Hani gidemeyeceğin, maddi imkanının olmadığı ya da vaktinin olmadığı ya da hani böyle ne bileyim ekrandan görme ihtimalinin olabileceği yerleri gösteriyor mesela. Komşum Ruhi Cennet Nauru'ya gitti yani en yakın kara mesafesine en uzak olan ada dünyadaki. Ben nereden gideceğim Nauru'ya yani Mudanya'dan feribotla gidilmiyor ki. Uçağa biniyorsun oradan vapura biniyorsun oradan gondola oradan sandala oradan... Minicik bir tane ada zaten haftada bir gemi gidiyor falan. Öyle yerleri göstersinler abi ya. İçerik dediğin odur yani. Bugün Topkapı'daki bu tip pilavcıları gezdik. Biz 20 sene önce gezdik şimdi onu mu izleyelim içerik diye. Midye yeme yarışması yapıyorlar. Abi ben ne yapayım kimin kaç yüz tane midye yediğini bana ne ya. Ama bunu ben söylüyorum yani bakıyorum videoya 3 milyon izlenmiş. Herkes bulmuş tezgahını yemin ediyorum bak. Herkes bulmuş tezgahını.
kimse kusura bakmasın yani, bunu alınan da alınsın. Çoğunu da tanırım, dostum, arkadaşımdır. Onlara da söylemişliğim var. Senin yapacağın içeriğin ben çok izleneceğini biliyorum ama ben izlemiyorum diye. Ne olur ne olur, sensizken maviler kararıyor soldum sol. Ne bileyim, anlamadım yani. Nasıl tutuyor bu kadar, anlamadım. Adam 6 kilo makarna yedim diye video çekmiş ya. Yani bu 6 kilo makarna yemiş olman bana ne katacak ben bunu izleyince, anlamadım ki yani. Bir de yediğin şey hani makarna, anladın mı? Hani bir insan 6 kilo yemesi ya da yarım tabak yemesi ya da 38 kilo yemesi arasında ne gibi bir... Ve video şu şekilde akıyor. Arkadaşlar ben ketçap koymayı da çok seviyorum. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Vallahi nasıl bir... Sonra diyorlar ki abi 150-160 bin aboneli YouTube kanalım var, sen niye bir şey yapmıyorsun? Abi ben Ruhi Şenet gibi Nauru'ya gidemem. Hem o kadar vaktim yok, hem o kadar uçak uçuş seven bir adam değilim. Ne yapayım orada yani, 70 tane haşlanmış yumurta yedik diye yanıma başka saçma sapan bir YouTuber alıp video mu yapayım yani? 80 tane pizza söyledik. Evet. Öyle söyledik.

Hanımlar beyler, sabah mevzumuzu veriyorum müsaitseniz. Lütfen katılın. Fikirlerinizi çok merak ettiğim bir konu. Gerçekten bu konuyu bütün hafta sonu düşündüm. Yalan söylüyorum, bütün hafta sonu düşünmedim. Hafta sonu birazcık düşündüm. Ama fikirlerinizi merak ediyorum çünkü gerçekten çok benim için 4-5 tane belki 6-7 tane sayabileceğim seçenek varken sizden nasıl cevaplar geleceğini merak ettiğim bir soru. Önce telefon numaramı bir hatırlatayım. 0544-881-886. Burası İstanbul FM. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da yine değişik bir sabah mevzusuyla devam edelim efendim. Sorum şu: sizce bu dünyadaki ya da bu memleketteki ya da bugüne kadar gördüğünüz en gereksiz ürün hangisidir? İstiyorsan liste yap, 10 tane at, hepsini okurum. En gereksiz ürün, ya bunu niye yapmışlar arkadaş, ya da bunu insanlar niye alıyorlar? Ya da aldığıma pişman oldum, bu nedir, Allah bunu kahretmesin dediğim en gereksiz ürün. Neymiş bakalım? 0544-886-1886. Hadi yandan yaz cevabını lütfen. Yani gördüğüm en gereksiz ürün şudur. Bundan daha saçma bir şey görmedim. Bunu niye insanlar alır? Ne işe yarar bu? Ya da bunu aldım, kullanamadım, gaza gelip aldım. Bence çok gereksiz. O gaza gelmek vardır. Benim evde en az 60 tane var böyle ürün. 3'ü suyu mesela, bak çok müthiş bir cevaplar gelmeye başladı. 3'ü suyu. Tabii canım. Pazarlama dehası bir ürün ya, 3'ü suyu. 0544-886-1886. Bugüne kadar gördüğün ya da duyduğun ya da satın aldığın en gereksiz ürün hangisi? Yani satın aldığın için kendine kızdığın da olabilir. Asla satın almam ama duydum, bu ne alakaymış ya. En gereksiz ürün hangisi? Lütfen yaz. Muhabbetimize dahil ol. Teşekkürler. Bir saat başına gidiyoruz. Arkasından buradayız. Hemen cevaplarınızı okumaya başlayacağım. Çok teşekkür ediyorum.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Mertert, Çağlayan, Zincirlikuyu, aksi yönde Topkapı, İncirli, aralıklarla seyir hızı düşük. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Hastal, Seyrantepe güzergahları çift yönlü etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ümraniye, Kavacık hatta seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Saat başı yaptık, geldik. Bakalım bugüne kadar gördüğün en gereksiz ürün neymiş? Satın aldığın, gördüğün ya da duyduğun ya da birilerinin aldığına şahit olduğun en gereksiz ürün. Ya arkadaş, bu nedir ya? Bu ne saçma sapan bir şey dediğin. Ne varsa yazdın. Ben de şimdi yazdıklarını okumaya başlayacağım. Sen şimdi nane yemedin mi? Yumurta kırma aleti. Yumurta kırma aleti mi? Bir şey soracağım. Böyle bir şey gerçekten var mı? Yani yumurtayı nasıl kırıyor yani? Bu kadar zor bir şeyi nasıl başarabilen bir alet? Mühendislik harikası. Ya yumurtaya zaten kırıl diye bağırsan kırılan bir şey yani. Yumurta kırma aleti nasıl? Bu gerçek mi? Bunun bana birisi linkini atsın varsa bulabilen. Yazamayacağım şimdi. Pati şeklinde masa çorabı. Fotoğrafını atmış. İnanmıyorum ya. Ya masanın ayaklarına hayvan patisi şeklinde patik gibi bir şey giydirmişler ya. Bu nasıl bir nonniş bir hayat ya? Benim salondaki masanın ayağı yok 2 senedir. 3 ayakla duruyor. Bir de yani ayaklarına pati şeklinde yani. Umarım zirveyi bırakmaz. Cips maşası. Abi gerçekten bu var mı? Bak gerçekten bu da var mı? Bak biliyordum konunun böyle güzel bir yere gideceğini. Jiletli tarak. Bunu duydum. Bence de saçma sapan. Jilet yok etmek için, tarak da var olanı düzenlemek için. Jiletli tarak nedir ya? Kocam duymasın ama robot süpürge demiş. Neden aldıysam, ha ben zaten kocan aldı. Kocan duymasın deyince sen aldın parayı, o ödedi, anladım şimdi, tamam. Ya robot süpürgeler yavaş kaldı biraz, evet. Ben şimdi başka bir süpürge aldım böyle hafif. Vallahi robot süpürge var yani. Starting deyip böyle yerinden çıkana kadar ben bütün salonu kırklıyorum yani. Air fryer demiş. Vallahi ben çok faydasını gördüm onun ya. Labubu. Bu cevabın geleceğini biliyordum. Analar babalar çok acılar çekti. Dünyaya Korelilerin çaktığı en dandik, en saçma sapan, en ya bizim zamanımızda mesela benim çocukluğumda da Action Man vardı ama bir işlevi vardı abi. Kolları dönüyordu sırtından, işte ne bileyim kılıç çıkıyordu, tüfek çıkıyordu, onları savaştırıyordu. Labubu böyle bildiğin aptal aptal bakan yaratığın teki yani, ne oldu? Belli olmayan, gerçekte dünyada da olmayan. Hani Barbie bebeği anlarım, giydiriyorsun, saçını tarıyorsun, bir şey yapıyorsun ona. Labubu ne abi? Elini. Labubu ne ya? Sattılar 3000 liraya, 5000 liraya dünyaya. Çocukların işte beyinlerini yıkayıp. Daha almayın onlardan o tabletleri, telefonları. Daha başınıza ne işler gelecek? Pirinçten mum söndürücü. Bu çok saçma değil mi demiş. Çok saçma. Mum söndürücü mü? Yani mumu üfleyerek söndürmeyeceksin. O pirinç şeyle sıkıştırarak ya abi. Anlat, anlat, anlat. 0544-886-1886. Bugüne kadar duyduğun en saçma ürünü sordum. Aşık oldum. Aldığın, başkasının aldığı, duyduğun, gördüğün, internetten denk gelen dünyanın en saçma ürünü, en gereksiz şeyi sence nedir? Yakarım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

eşime hediye aldım, attı gitti, fırlattı demiş. Ya fotoğrafı da var. Vitesin üstüne geçirilen böyle kapşonlu bir kıyafet gibi düşünün. Vitesi insan formunda düşünün. Üzerine vites. Ya ben şahsen arabamda o çok saçma yani, evet. Ama ucuzdu diye de eklemiş. Ama gerek var mı? Bence yok. Zaten eşiniz de karar vermiş gerek olmadığına. Yani düşünsene çevirmede falan ben... Ya polislere, memurlara, memur beylere bir şey anlatayım, utanırım ya. Vitesi kapatmaya çalışayım. Üstünde böyle pembe bir tane sweatshirt, düşünsene. Çok tuhaf, çok tuhaf ya. Nereden bunları uyduruyorlar ya? Vitesin üzerine kapşonlu sweatshirt giydirmek nedir hocam? Hocam kimin aklına gelir bu? Nereden bunu icat edip ya? Bu hep Çinlilerin işi, ben sana söyleyeyim. Bu vallahi Çinlilerin işi. Bunlar duruyorlar duruyorlar, dünyaya ne satarız? Ne yaparız? Böyle bence bunların bir konsensusu var. Böyle bir araya beyin fırtınası yapıyorlar. Bu kadar acayip bir şey bayağıdır görmemiştim. Markayı veremeyeceğim de üzerine böyle incik cincik takılan bir terlik var ya. Markasını veremeyeceğim ama vermesem de nasıl anlatacağım bunu, veremiyorum ya. Üzerine böyle dolaba magnet asar gibi böyle pıt pıt pıt bir şeyler takılan bir terlik var. Bildiniz siz onu, anlamışsınızdır muhtemelen de. Yurt dışından 30'lu paketini almış. 30 ayrı nesne almış ona. Ya biz desek ki şurada bir dönerci açtık, gelin de şurada bir çorba için bir döner satalım millete, almazsın. 30'lu terlik süsü. Vallahi insanlar tam gaz yolunda, biliyorlar ne satacaklarını bu dünyaya. Ah bu ticari zeka. Birazcık olsaydı bende var ya neler yapardım da. Maalesef.

0: Mutlu Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Bakalım daha saçmaları gelecek mi? Yumurta haşlama makinesi. Yani onu bir şey itiraf etmem lazımsa, yani bunu dürüstçe söylemem lazım. Bu şu anda mesela hani ya ne kadar saçma şeyler almış insan. Ben de aldım. Aldım, hatta yumurtayı haşlamadan önce küçük bir tane aparat var. Tepesinden böyle toplu iğne kadar bir şeyle bir delik açıyorsun. Makineye koyuyorsun, haşlanıyor. Çıktıktan sonra aynen o, ya abi cezveye koy haşla bu. Bu kadar saçma bir şeye, bu kadar bomboş bir şeye, bu kadar boş beleş bir şeye nasıl para verdim? İnsanın basireti bağlanıyor demek ki. Bak geldi. Beş parmaklı çorap. Çok rahat olacağını düşündüm, giyerken ayak parmaklarımla kavga ettim demiş. Bir daha kullanmadım. Onu biliyorum, bir kere de bana beş parmaklı çorap hediye ettiler. Ayıp olmasın diye giydim, kendimi panda gibi hissettim. Zaten siyah beyazdı. Korkunç bir icat. Korkunç, korkunç. Ama yani satılıyor mu? Sonuçta evlere kadar gidebiliyor mu? Girebiliyor mu? Ticari hacmi var mı? Var. İnsanlar demek ki ya bazen böyle meraktan alıyoruz ya da hani ya bende de bundan, benim de bundanım olsun diye. O gazla mutlaka, ya mesela yani cevap hakkı doğuyor kendisini. Hala daha borcunu ödemedim ama dinliyorsa bağlansın. Kız kardeşim pilav pişirme makinesi almıştı. Pilav pişim neymiş? Yağını bir göze koyuyorsun. Pirinçleri baştan koyuyorsun. Su haznesine su koyuyorsun. Kahve yapar gibi. Üzerine tuzunu ekiyorsun, kapatıyorsun, süresini ayarlıyorsun. O böyle mis gibi pilav çıkıyormuş. Hiç de mis gibi değil. Bak yani nimete saygısızlık anlamında söylemiyorum da, ellerimi arkadan bağla iple, ayaklarımla yaparım daha iyi bir pilav. Şunu söyleyeyim sana, gerçekten ticari bir sirkülasyon olmak zorunda ya, her dakika bir şey uyduruyorlar. Her ya yumurta haşlama makinesini ben bile aldım yani, düşün. 6 tane yumurta koyma yeri var, 6 kişilik yumurta haşlama yani. Ya zaten tek başımayım, haşladım bir tane yumurta, 6 yani nasıl bir kafayla gittim. Aldım geldi, heyecanla açtım onu falan. Sonra bir 8 ay falan durdu, hiç ellemedim. O delik deliyorsun, açıyorsun bir şey. Ya yumurtayı normal cezveye koyup haşlasan işin bir dakikada bitecek yani. En son bir suyunu dökeceksin, kıracaksın yumurtayı. Gerçi daha saçmasını gördük az önce. Yumurta

0: kırma makinesi varmış. Haşlanmış yumurtayı kırma makinesi. Yani böyle çıt çıt çıt yapıp eline soymak yerine bir aparat var, onu böyle çizerek ikiye ayırıyor falan. Enteresan, vallahi enteresan ya. Hatırlatalım bir daha, saatimiz daha var cımbızlara geçmemize. Bugüne kadar gördüğün, duyduğun ya da satın aldığın en saçma ürün neydi? Bunu konuşuyoruz bu sabah.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Bir reklam, hemen geliyorum.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Beni ilgilendiren bir konu var burada. Sırt kaşıma aparatı aldım evde demiş. Yine de hanıma kaşıtıyorum sırtımı. Çok gereksiz bir ürün. Şimdi hanımefendi kaşımanın hakkını verebiliyor mu veremiyor mu? Önemli olan o. Çünkü beni kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Kimseyi de kötü sırt kaşıyor diye yani hakir görecek halim yok. Ya böyle bir konu başlığı olabilir mi ya? Kötü sırt kaşımak yani. Ama şunu belirtmem lazım. Sırt kaşımak bir sanattır. Ama hiçbir kadın, dünyadaki hiçbir kadın ya da dünyadaki hiçbir erkek o tahta var ya 30 liralık sırt kaşıma cihazı, aparatı, ondan daha iyi sırt kaşıyamaz. Neden? Nedenini söyleyeyim. Atmıyoruz burada. Burada şimdi böyle gerçekler konuşuyor. Bir gün bugünün geleceğini biliyordum ve çok doluyum bu konuda. Hatırla o anları başına geldiyse. Yani aşkım, kocacığım, sevgilim, eşim, abim, kardeşim, annem, dayım. Yok, dayı sırt kaşımaz da genelde. Şurayı bir kaşısana bak. Koordinat veriyorsun. Biraz daha sağa. Yok, sola sola aşağıya. Ya abi sanki o kaşınan yer kaçıyor sanki o elden. Biraz daha sola. Hayır, biraz daha aşağıya. İnsan eli seni hissedemediği için maalesef senin tuttuğun tahta 10 liralık kaşıyacaktan daha çok işe yaramıyor. Çünkü sen nokta atışı neresi olduğunu biliyorsun ve hatır hatır. Bak kaşımak nasıl olur biliyor musun? 45 dakika sonra bile şöyle sırtını, tişörtünü çıkartıp aynaya baktığında oradaki kırmızılığı göreceksin. Kaşımak öyle olur, öyle nonniş nonniş. Kaşıyor mu, kedi mi seviyor belli değil, öyle. Öyle kaşıma olmaz arkadaşlar. Bir de hanımların tırnakları biraz biliyorsunuz yani. Her hanımefendinin tırnağı bir olmuyor. Bizim erkeklerinkisi at tırnağı gibi oluyor. Bizim standart olduğu için. Onun mesela bir şeyi var. Bir baskı seviyesi var. Yani o biraz tartışmaya kapalı bir konu bence. Bence sırt kaşıyacağı 10 liralık o 1 milyoncudan alınan. Gerçi hala isimleri 1 milyoncu ama 100 liradan aşağı hiçbir şey yok. Ondan güzel kaşıyamaz. Dolayısıyla Onur Hayta, yanlış yoldasın birader. Ha yenge çok iyi kaşıyorsa, sen de kaşınıyorsan, senin bileceğin iş. Ama o cihazdan daha iyi bir cihaz bence dünyada yok. En sevdiğim.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden

0: aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçelievler, Merter. Aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu aralıklarla yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun seyrediyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarda seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin emolyo.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum. Emre Mutlu Show.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Mutlu Show devam ediyor.
9: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Abi ben de bir şey itiraf etmek istiyorum ama sırtımı çatalla kaşıdığım çok oldu demiş. Yani bunu yapmazsam... Yani... Kendime yakıştıramam. Olmaz çünkü yani hani... zaten her şeyin biliyorsunuz. Ben de bunu yaptım. Hatta daha da derine inersek bazen kah plastik, kah demir çatalla. Ama yalnız yaşıyorum. Kendi çatalım Allah Allah. Ha ağzıma değmiş ha sırtıma yani. Ben de tutup yani sırtımı kaşıdığım çatalla başkasına şöbiyet vermiyorum ki yani. Bu olabilecek bir şey Allah Allah. Ne yapalım yani? Allah'ın bildiğini kuldan saklamamak diye bir şey var. Yani bu evet yani aslında pek şey durmuyor. Çok estetik durmuyor ama. Mantık olarak o tahta olan sırt kaşıyacağı zaten çatal formundadır. Yani bu belli yani ama... Demiri de çatal olarak eğer varsa ve o anda gerçekten sırtın çünkü bak yani bu ertelenebilecek bir şey değil. Sırtın gerçekten çok kaşınıyorsa bunu erteleyemezsin. Yani haftaya yapayım ya da çarşamba günü bir bakalım falan olmaz. O anda çözeceksin ya. Ben evimde kullandım çatalla sırtımı kaşıdım. Bir gün biriniz evime gelip yemek yemeye kalkarsanız bu riski göze de aldım. Bir gün bir davete katılırsanız kendi çatalınızla gelin. Bence ben olsam öyle yaparım. Yo dezenfekte oluyor o. Makine sıcakta yıkıyor ya yani. En iyi sırt kaşıma aparatı keratadır demiş ama keratanın tersiyle değil mi? Keratanın düz tarafı hiçbir işe yaramaz. O sadece ayakkabı. Kahvaltı yaparken dinliyorum. Ya üzüldüm demiş. Halime üzüldüler ya yani. Arkadaşlar herkes her sırtı kaşındığında yanında biri olmayabilir. Yani benim yani yalnızlığımı sorguluyorsunuz ama. Cenab-ı Allah kimseye demir çatalla sırt kaşıtmayı. Bir de bir şey itiraf edeceğim. Bir kere de bıçakla evet. Kahvaltı bıçakları var keskin olmayan. Ama onunla kaşırken şöyle bir sağ sol yapacaksın. Yani böyle sırta doğru tam yana... Yanaştırıyorsun böyle şey gibi. Labne peynir alır gibi böyle yandan yandan böyle tarıya tarıya. Ya hepiniz yapıyorsunuz yalandan bana şimdi burada. Yine tepkilerin odağı oldum. Yine linç yiyeceğim sabah sabah nasıl yapabilirsin bunu falan. Sanki hiç yapmadınız sanki yapmadınız. Kıl bakalım aşkımdan. Daha neler var da söylemek istemiyorum. Ben biliyorum hepinizi ben. Bir film vardı dün akşam ne yaptığını biliyorum diye. Avatar'daki o ağacı bildin mi? O ağaç benim. Sanki ben senin misafirliğe gittiğinde... girdiğim banyoda o dolapları açıp kapakları açıp baktığını bilmiyorum. He? Dürüst ol. Ben de yaptım diyenler bire kimseyi deşifre etmeyeceğim. Sadece bana katılanlar bire bassınlar. Misafir olarak gittiğin sevgilinin, arkadaşının, halanın, kuzeninin ilk defa girdiğin bir evde. O banyo dolap kapaklarını açıp bakmadın mı kimse yokken? Bu sabah birazcık dürüst ol. Vallahi rahatlayacaksın. Herkes bire basıyor. E o zaman bana niye kızıyorsunuz ben burada söylüyorsam yani ben vicdanlara sesleniyorum şu anda. Yaptın gülme yaptın. O misafirliğe gittiğinde yaptın bunu biliyorsun. O dolap açıp bir göz attın ne var ne yok orada diye. Bir şey çaldım demiyorum. Ama altlı üstlü o banyo dolabına bir üst kapakları bir açtın bir baktın ne var ne yok burada diye. Yemin ediyorum bak o kadar herkes bire basıyor ve herkes bana gülüyor şu anda. Baktınız abi. Çok acı.

Tamam, içiye basanlar en dürüst sizsiniz, yapmayanlar. En böyle var ya. Hemen tuvalete girdiniz çıktınız. Aferin size. Aşkımın gözü para. Aşk bir yarış. Ya var ya bak, şu anda podcast olsaydı daha rahat konuşacaktım da. Hiç fark etmez sen ya da... Ben biliyorum hocam, bana anlatmayın. Hocamlar bak, bana anlatmayın. Ben yapıyorsam çoğunluk yapmıştır, ben sana söyleyeyim. Ben buzdolabına bakıyorum. Bakarsın abi. Ama o dolabı açmayan bizden değildir ya. Ya banyoya girdin şimdi, içeride mesela atıyorum. Bir date'desin. Yeni sevgilinin evi ya da ne bileyim işte, ne bileyim, misafirliğe gittiğin komşunun evi, bir şey bir şey. Rahat bir ortam. Banyoda seni kimse rahatsız etmez. Kapıyı da kilitlemişsin mis gibi. İşin de bitmiş. Ellerini yıkıyorsun. Aynada kendine bakıyorsun. Belli ki bir boşluk var 30-40 saniyelik. Yani o dolabın içine, yani o yan kapaklar açılıp, anladın mı yani? Beni yemeyin sabah sabah ya. Şu ikiye basanlar var ya. Gram inanmıyorum size, biliyor musun? Çok iyi, çok iyi biliyorum. Benden iyi tanırsınız. Merak ediyorum neye yararsınız. Ben yarışı bırakıyorum ki keyif alasınız. Sakin ol, sen akın ol.

tabancam dolu hadi den. Yemin ediyorum her gittiğim evde yaparım demiş. Bak ismini vermiyorum, bu seninle benim aramda bir sır. Ki bu ayıp bir şey değil yani, Allah Allah. Bir şeye bakıyordum ya dersin. Bizden bir çayınız var, bizim korunmamız yok. 30 film var bu. Peki son olarak beti arttırıyorum. Ama birisi atar. Tamam, bunda dürüst olun. Allah'ını seven dürüst olsun, istemeyen hiç katılmasın. Dürüst olmayacaksan cevap verme buna. Baba seks yeni. Lavaboya girdin ya misafirlikte. Bir de lavabo böyle salonuna yakın bir yerdeyse, insanların içeride olup bitenden haberdar olma ihtimali varsa. Baba o musluğu boşu boşuna açtın mı? O musluğu boşuna akıttın mı ses olsun diye? Doğru söyle. Doğru söyle bak, bir şey söylemiyorum burada bak. Buna Rütük bile bir şey diyemez. Yaptıysan bire bas, yapmadıysan ikiye bas. Yalandan suyu açtın mı açmadın. Bak bak işte nasıl dökülüyorsunuz. Ya hocam, imkanı yok bunu yapmamış olmanın. Her zaman yaptığım şey demiş. Zalim, kendini alim hissetmen bir... Ya da ne bileyim, bir yere gittin bir yerde kaldın, çok yazmış. Bir yere gittin bir yerde kaldın. Kuyumdan ya da suyumdan. Kaldığın kişi henüz hala utanmanın geçmediği bir kişi. Kendini kötü hissettin, sağlam bir akşam yemeği. Yani o içerideki o seslerden haber olmasın da insanlar su sesiyle yani. Çünkü bak neyi anlıyorum biliyor musun? İçeriye girer girmez biri musluğu açıyorsa belli ki tedirgin girmiştir içeriye. Ya el yıkamıyor çünkü, önce başka bir iş için girmiş oraya. O sesin içeriye gitmemesi için o musluk açılır. Arkadaşlar bunlar içgüdüsel. Kromagnon'dan beri üzerimizde olan şey. Bunları inkar etmenin bir anlamı yok. Güzel koksun diye klozete şampuan bile sıkarım demiş. O şampuan kaç para biliyor musun sen? İyi oldu, aklımda bulunsun. Bundan sonra şampuanları banyo yapmayacak birisiyse eve gelen, kaldırayım bari de. Dolabı açmam ama musluk işini sonuna kadar yaptım. Arkadaşlar yani orada çıkacak ses içeriye gitmesin diye bu bir önlemdir. İnsani bir şey. Bu aslında saygı duymakla alakalı. Bunu kabul edelim yani. Dolabın içindeki kolonyayı kullandığım için dolabı açtığım anlaşılmıştı demiş. Abi konu acayip sardı yalnız demiş ya. Son bir sorum daha var ama sorsam mı sormasam mı acaba? Bir reklama gideceğim, arkasından son. İnkar edemeyeceğin ve gerçekten seni hiç hayatım boyunca görmesem de yaptığın şeyi bildiğim bir iddiada bulunacağım. Sen de bunu yapmadıysan ben adımı değiştiririm. Hiç

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

okuyacağım şimdi. 4-5 kişiden şu cevap gelmiş. Muslu açmak aklıma gelmedi ama öksürdüğüm çok olmuştur. Salonda oturup kaju yerken iyiydi. Bir anda bir baskıyla tuvalete gittikten sonra neden seni öksürük tutturduğunda kimse anlamıyor değil mi içeride? Ya bir de yanlış anlama ama. Yani o an yaşadığın şeyle öksürüğün senkronunu tutturmak zorunda kalmak çok acı bir şey değil mi ya? Tabii. Yani öyle bir ayarlaman lazım ki. Aynı anda sen hissediyorsun zaten onu hani. Yemin ediyorum direksiyona kafa atıyorum beni anlatıyorsun demiş. Abi seni anlatmıyorum, herkese anlatıyorum. Bunları inkar edenler benim gözümden düşüyorlar şu anda, bunları yapmadım diyenler. Hanımlar beyler hem de herkes. Kimse kimseyi görmüyor şu anda, ben herkesi görüyorum. Zaten bildiğim bir şey iddia ediyorum. Yani hani bu bu yapmıyormuş demek ya da bu yapıyor. Herkesin yaptığını biliyorum bunu. Peki senden net bir cevap bekliyorum. Yaptıysan 1'e basıp yolla, yapmadıysan 2'ye bas. Yapmadıysan da tamam. Bir şey demeyeceğim ama. O girdiğin benzin istasyonunda O şeklinde tuvalet kağıdını serdin değil mi? Doğruyu söyle. U şeklinde olmaz, O şeklinde tam arkaya da hani de, hani anlıyorsun değil mi beni? You know me? Üşenmeden mesai, bir de acelen varsa onu sermek de zor oluyor. Bir de o mesela rüzgardan uçuyor, hafif bir şey ya. Yere düşüyor, yenisini alıyorsun, onu bir daha sermeye çalışıyorsun. Böyle tur attırıyorsun ya o klozet kapağının etrafında. Ya sus mus demeyin bana Allah aşkına, bu yani herkesin, Allah Allah. Yemin ediyorum belki her gün demiş. Bak ne güzel, herkes dürüstleşti, herkes bire basmaya başladı. Arkadaşlar bunlar içgüdüsel hareketler. Daha çok var da bunlar birazcık daha içe, yalana bak yalana. Bir kine bir demiş. Hani bir oğlu bir. Birlerin biri. Musa Çağlar'a bak, Vin Diesel gibi dinleyicim varmış benim ya. Peki üstü kapalı söylemek zorundayım. Ama anlayacaksın beni. Şeye uyuz oluyorsun değil mi, o tam denk gelmeyen taharet musluğuna biraz. Hijyen, hijyen.

Uzun zamandır diyemem ama 15 gündür sizi dinliyorum. Muhabbetiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Öyle durumlarda sen ne yapıyorsun demiş. Benzin istasyonuna girdiğim zamanlarda mı? Ya bir iki tane kaliteli bu konuda iddialı olan istasyon var ya, onlara denk gelirsek zaten sorun yok. Onlar bütün önlemleri almışlar ama diğerlerinde ben de o selpak serme işini, peçete serme işini bütün insanlar gibi ben de yapıyorum şimdi. Ben içeriye girer girmez birisi musluğu açtığında her şeyi çözebiliyorum demiş. Zaten biz de çözdüğümüz için bu konu böyle ya. Kanka. Yapmadım diyen yalan söyler demiş. Abi ben o kadar öksürdüm ki bir gün boğazım acıdı demiş. Kim bilir nasıl bir... Can sıkıcı bir gündüyse

0: Hijyen, hijyen, hijyen, evet. Arkadaşlar yani bilemiyoruz yani öyle yerlerde nasıl, bizden önce kim girdi, kim çıktı, nasıl bir ya belki insanın hiçbir şey olmayabilir ama korkutucu, ürkütücü olduğu için de mecburuz yani. Arkadaşlar konuşalım diye öyle örnekler veriyorsunuz ki. Ya burası YouTube olsa tamam yani, hani okey. Ama şu anda radyodayız ya, ulusal bir radyoda. Benzin istasyonlarına girdiğimde demiş, yan odanın boş olmasını isterim. Onu herkes ister. Hele bir de yandan böyle mesela altlarında boşluk oluyor. Ayak gölgesi görüyorsun ya, o can sıkıyor biraz, evet. Biraz daha sakin davranman gerektiği anlar olabiliyor. Dürüst olalım. Bu sabah ne dürüstlendik böyle be. Yani evet, yanında birisi var, hiç tanımadığım birisi ve bir daha hayatım boyunca hiç görmeyeceğim birisi. Ama onun böyle ayak gölgesini görmek bile çok geriyor insanı. Gelince de konsantrasyon meselesi, biliyorsunuz bu işler yani. Tam bir verim alabilmek için. O biraz can sıkıyor çünkü evinde böyle bir şey yaşamıyorsun ya. Yani orada yaşıyorsun şimdi. Allah Allah, yan yana 8 tane kabin var. 6 tanesi boş, sen bir tanesine giriyorsun, yanına gire gire başka birisi giriyor. İçeriden böyle sesler geliyor, başka sesler, öksürken naifiydi bu arada. Yani sıkıntılı, bunlar hep yaşadığımız şeyler olduğu için bunları konuştuğumuz zaman doğru şeyleri konuşuyoruz. Bir reklam geliyorum.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

frekansla. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir söyleyeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
4: Emre Mutluşoğlu.
5: İlahi Emre. Sen insanı güldürürsün.

0: Efendim Tinder'da tanıştığı kadınla buluşan adam hayatının şokunu yaşadı. Ya Tinder'da yani bu bir efendim buluşturma platformu. Orada tanıştığı bir hanımefendiyle buluşan bir vatandaş. Tabii ya. Sosyal medya tanışma platformu olan bu program üzerinden tanıştığı kadınla Şişli'de bir restorana giden şahıs hayatının şokunu şöyle yaşamış. İddiaya göre masaya bir şişe efendim promil yükseltici bir sıvı, saç kavurma, patates, saç kavurma mı? Patates ve çeşitli mezeler gelmiş. Yaklaşık bir saat sonra masaya yaklaşık 90.000 TL hesap getirilmiş. Mağdur beyefendi, mağdura bak. Kendisini restorana götüren kişinin işletmeyle birlikte hareket ettiğini düşünerek şikayetçi olmuş. Babacım, bazı balıklar vardır. Zor çekersin oltayla, ağa gelmez. Bazı balıklar vardır, daha oltayı sen çantasından çıkartırken iskeleye atlar. Ne derler onlara? Sazan. Yani mesela atıyorum 90 bin liranın gelebileceği bir... tamam burada dolandırıcılık olabilir. Orada bir hanımefendinin atıyorum o restoranla ilişkisi olabilir. Bu bir tezgah da olabilir de. Ya neden? Ya bu belli ki bu zaten uzun zamandır İstanbul'un muhtelif semtlerinde... Güneş çok geç zamandır dönen bir tezgah. Nasıl yani, buna hani yani bir çok enteresan, çok enteresan. Çok geçmiş olsun, kanun hakkını arayacaktır beyefendi. Umarım kanun haklarına inşallah kısa zamanda kavuşur ve haklı olduğunu işletmeyi de dava ederek bir şekilde çözer. Manisa'da kaydedilen görüntülerde sosyal medyada tepki çeken bir efendim konudan bahsedeceğim. Salihli ilçesinde seyir halindeki aracın tavanına çıkan kadın gözaltına alındı. İddiaya göre MEC 20 iradesindeki otobüs, 20 yaşında bir beyefendi sürüyor arabayı. Otomobilde bulunan kadın yolcu ÖK'nın araç seyir halindeyken açılır tavan üzerine çıkıp kaputun üzerine oturarak hareketler yaptığı görüntülerin sanal ya ve sosyal medyada paylaşılması üzerine Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ya savcılıkta nelerle uğraşıyor ya. Nelerle uğraşmak zorunda kalıyor daha doğrusu. Yani savcılık boş işlerle uğraşıyor anlamında söylemiyorum bunu. Ya savcılık bununla ilgili dosya aç, talimat al, gözaltına al, soruşturma başlat bilmem ne. Ya niye çıkıyorsun arabanın üstüne? Seyir halindeki bir arabanın üstüne çıkıp dans etmek nedir Allah aşkına? Yangın sunroof'un üstünden çıkıp bir de arabanın üstüne çıkıp yani üst kaputta bagaj kurmak nasıl bir kafa ya? Hayasızca hareketler suçundan gözaltına. Hayasızca hareket biraz evet sinirimi bozdu şu anda. Evet ya yani, trafik güvenliğini tehlikeye atıyorsun. Saçma sapan hareketler yani, Manisa'nın sıcağından mı acaba hanımefendi? Kendinde olmayan birisi bence. Yani akli dengesinin yerinde olmasını temenni ederken bir yandan da neden bir insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Trafikte seyir halindeyken hiçbir güvenlik önlemi olmayan arabanın tavanında kaputun üzerinde trafiği riske atacak kadar. Ki bu şöyle mesela, ben de bakarım yani, hani anladın mı, ne yapıyor bu diye, yani en azından ne yapıyor bu diye bakarım. Dolayısıyla benim de seyir güvenliğimi bozuyorsun. Bir de neden? Çok enteresan ya. Aracın tavanında dans etmece. Bundan bir tane daha yaşandı biliyorsunuz. TikTok denen efendim... Bilgi yuvası, ilim irfan yuvası. Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük. En akıllı insanların buluştuğu, en iradeli insanların, en memleket derdiyle uğraşan, en böyle bilimle, ilimle, irfanla. Lebi derya. Bilgi sahibi, kültür konusunda tavan yapmış insanların buluştuğu bir platformdur TikTok biliyorsunuz ki. Bu da video yayınlayıp biraz daha like alabilmek için seyir halindeki bir aracın tavanından dans ederek video çekecek kadar topluma faydalı işler yapan gençlerin maalesef buluşup içerik paylaştığı inanılmaz bir yer. Yani bir insanın TikTok'u varsa, daha doğrusu bir insan TikTok videosu seyrediyorsa ya da TikTok'a içerik üretiyorsa, o insan benim gözümde 5-0 öndedir. Yalçın abi nasıl bir kahve koktu burası? Burası neresi ya? Yalçın Alaca bir kahve yapmış. Bu ne? Double oğlu, double, ultra, double, master, espresso mu yaptın? Ne yaptın ya? Yalçın abi var ya 6 kilo kahve getirmiş şu anda buraya. Afiyet olsun abi. Yani gerçekten çok artık yani like almak adına içerik konusunda birazcık daha konuşulmak ya da ne bileyim. En fazla bir gözaltına alınırız ya. 18.000 TL idari para cezası kesilir ya. Ya bana, ben bir şey söylemiyorum. Ben TikTok'a son derece güveniyorum. Türkiye'nin daha yeni Türkiye yüzyılında bizi daha ileriye götürecek içerikler üretildiğini tahmin ediyorum. Ben bilmiyorum. Ama yani nedense bütün bu işler oralarda dönüyor. İnsanlar bir garipler. Ama olsun, yine de bizim lafımız yok. Sosyal medya platformu tutup onlara 6,5 milyar dolar tazminat ödemek istemediğim için, Allah'ın Çinlileriyle muhatap olmak istemediğim için TikTok'a dikkat etmek lazım. Ne anlamda dikkat edersen sen düşün. Yani şöyle dikkat edebilirsin mesela. Biraz daha fazla bilgi katmasın bana. Mesela girer girmez İlber Ortaylı kadar bilgili olabiliyorsun TikTok'ta. 10 tane. Yalçın abi TikTok'un var mı?
1: Hesabım var ama uygulamayı indirmiştim.
0: Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Ya bak, hesabım var ama bir şey paylaşmıyorum ama izliyor musun?
1: İzlemiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Ben şimdi 6,5 yıl Çinlilerle çalıştım. Çok yakın Değil Çinli mi? Dostlarım var.
0: Arkadaşlar canlı yayında tehdit ediliyorum şu anda, farkında mısınız?
1: Hayır, bir şey olursa kurtarırım bağında söylüyorum.
0: Eyvallah abi. Biz şimdi işin hicvini yapıyoruz ama gerçekten bazen bunaltıcı derecede saçma şeyler yapıyor gençler. Biz de burada tabii yani ebeveynler var, çocuklarını okula götürenler, getirenler, şu anda okul saati değil ama dikkat etmek lazım. Değil mi? Bazı sosyal içerik, her ya, sadece TikTok için söylemiyorum. Sosyal medyadaki bütün içeriklere bir tık daha dikkat etmek lazım. Ne kadar neyi izliyorlar, takip
1: öyle,
0: ediyorlar.
1: Ama bir de çok enteresan bir durum var orada. Reklamlarında oynayan sanatçı kim, hatırlıyor musun TikTok'un? Sertab Erener.
0: Öyle mi? Ben Sinan Akçın tanıyorum. Hayır, odur diye sadece tahmin ettim. Çünkü onun öyle bir şarkısı, öyle bir şey yok mu Sinan Akçın'ın? Tam bir şey demedim abi. Evet, Sertab Erener. İlk çıktığında mı oynadı reklamlarında?
1: Bundan birkaç ay önce falan.
0: Ne dedi? Evreveydi dayken mi dedi?
1: Hayır, birkaç isim daha var mesela ünlü.
0: Öyle mi?
1: TikTok'un algısını işte orada değiştirmeye...
0: Şimdi mesela Sertab Erener gibi Türkiye'ye mal olmuş kıymetli seslerden, evet, bir tanesini. Belki de algı olarak aslında onlar da şunu demek istiyor olabilirler. Yani biz aslında böyle kötü bir platform değiliz. İçerik yükleyenleri de kontrol altına alıyoruz ama işte Sertab da bizi de oynuyor falan gibi. Aynen. Onlar da algıyı böyle düzeltmeye çalışıyor olabilirler. Evet. Zaten kendi suçları olduğundan bahsetmiyorum. TikTok'un kendi suçu elbette yoktur ama içerik üreten insanların başkasında nasıl bir etki yaratacağını düşünerek içerik üretmesi lazım. Şimdi kadın çıkmış arabanın üstünde seyir halinde bağdaş kurmuş, dans ediyor abi. Yani buna bir, küçük bir çocuğun özenmesi falan bizim için kötü bir örnek olur diye.
1: Acayip kötü.
0: Ben de bunu dile getiriyorum. Yoksa senin Çinli, evet, tanıdıklarını yerim bak. Yalçın abiye bak, bize caz yaptı. Çinli tanıdıklarım var, biz yıllarca Çinlilerle. Peki ben çıkışta "Wanni koribadis konnichiwa" deyip böyle... Benim veda vaktim geldi. Saat 14.00'da Yalçın Alaca burada olacak. Güzel bir program daha dinlemek isterseniz efendim ayrılmayın lütfen. Bravo, doğru kullanıma yönlendirmek çok önemli. Umarım yarın sabah ölmez sağ kalırsak 07.00'da İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Eğer müsait olur ve yapacağın daha iyi bir iş yoksa, yarın sabah seni bekliyor olacağım yine burada. 14.00'da Yalçın Alaca'yı dinlersen kendin için güzel bir şey yapmış olursun. Keyifli bir iki saatte onunla geçirmeni ben isterim. Çünkü ben de eğer gerçekten size ben nasıl söylüyorsam, kendim için de yapacak daha önemli bir işim yoksa mutlaka kulağım İstanbul FM'de oluyor. Sizi seviyorum, bu şarkı benden size gelsin. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, neşeli kalın. Her şeyden önce de yarın sabaha kadar sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü geçişlerine baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Berter, Şirinevler etkili seyrediyor. TEM'de Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyran Tepe yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, TEM'de Ümraniye, Kavacık yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Yalçın.net.
3: Hafta içi 14-16 arası
2: İstanbul FM'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattından yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112
11: 112.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertise. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
4: En güncel haberler.
3: istanbulfm.com.tr.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emre Mutlu Show.
7: Hafta için 7-10 arası

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

ile alakalı söylüyor demiştim ya. Yani Ağustos'un 15 günü böyle nedir? Sonbahar 15 günü yaz diye bahsederlerdi ya. İşte ben de sizinle paylaştım bunu. Bakın aslında eskilerde aslında hani çok da yanlış konuşmamışlar. Şöyle bir şey var. Bakın hemen bir düşünün. Ben şunu söyledikten sonra bir aklınıza getirin. Şu dönemlerde, şu günlerde Ağustos ayının 17. günü şöyle bir iklimsel durum var. Evlerin içinden başlıyorum. Evlerin içi nemli ve sıcak, evin dışı sıcak ve kurak. Ne bileyim abi, yani vallahi yani evin içi nemden geçirmiyor hala. Nemden uyuyamıyoruz. Aa, dışarı bir bakıyorsunuz, nemle alakası yok. Peki bu nem nereden geliyor evin içine? Vallahi ya. Enteresan bir Ağustos ayı zaten yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Daha öncesinde de uzmanlar bile öyle demişti. Demişlerdi ki kafalar iyice karıştı, iklimler iyice karıştı. Havalar zaten karıştı. Böyle bir pazartesiye uyandık ya. Vallahi nemden böyle sırılsıklam olmuşsunuz, terden böyle geçilmiyor. Dışarı bir çıkıyorsunuz özellikle sabah saatlerinde, mis gibi püfür püfür esen bir rüzgar. Nemden eser yok. Aa, neler neler ya vallahi. Peki yani aslında tabii ki yaz mevsimini çok seven dinleyicilerimiz yaz mevsiminin hakkını inşallah vermişlerdir. Yani 1 Eylül itibariyle hani baktığınız zaman vay be yaz da bitti, ne yaptık geriye baktığımızda hiçbir şey yok dememeye getirin. Benden söylemesi. Pazartesi günündeyiz, 17 Ağustos. Bugün tabii ki çok önemli bir gününde yıl dönümü. Yani hani Allah bir daha yaşatmasın.

hiçbir zaman hiçbir kimseye, hiçbir dünya ülkesine yaşatmasın. 17 Ağustos depremini unutmadık, unutmayız da, unutturmayız da. Sevgili dinleyiciler, tabii ki ondan sonrasında gelen Maraş, Hatay depremi, o çok büyüktü. Yani ülkemiz böyle şeyler yaşamasın inşallah. Bilmiyorum, yaşasak bile kimse ölmesin, onu da istiyoruz. Kimse evsiz barksız da kalmasın, onu da istiyoruz. Çok şey istiyoruz, inşallah olur. Öyle söyleyelim. Herkese iyi haftalar. Yepyeni bir haftaya başladık. İstanbul FM'de Yalçın.net başlayan program. Her zaman olduğu gibi saat 16'ya kadar beraberiz. 2 saatlik serüvenimiz, keyifli yolculuğumuz başladı. Pazartesi günleri biliyorsunuz saat 14.30'da Feyza Hoca'yla, astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta bir güneş tutulması yaşanmıştı. Bakalım bu hafta neler oluyor, neler bitiyor, onların hepsini Feyza Hoca'dan öğreneceğiz. Bilginiz olsun, kulağınız bizde olsun. Yalçın.net başladı. Hepiniz İstanbul FM'e hoş

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Müzik dünyasından en güncel haberler istanbulfm.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Ay. Pazartesi günündeyiz İstanbul FM'de. Yalçın.net başladı ve devam ediyor tabii ki 16'ya kadar. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Şimdi Feyza Hoca'nın da bir ricasıdır. Ben de bir sormak istiyorum size. Hani mutlaka sevenler yazsın WhatsApp'tan. Galiba ona göre Feyza Hoca ile bağlantımızda bir mevzu olacak. Bilginiz olsun. Sütlaç sevenler yazsın dedi. Sütlaç sever misiniz? Şimdi hocam bana yazdı. Ben maalesef sütlaç sevmiyorum. Söyledim de kendisine. Yalçıncığım, o zaman bir dinleyicilerimize soralım bakalım sütlaç seviyorlar mı diye. Yazsınlar dedi. Sütlaçla alakalı bir mevzu var. Benden söylemesi, saat 14.30'da bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Bakalım sütlaç nereye evrilecek o tarafta? Ben de çok merak ediyorum. Saat 14.30'da 1-2 dakika böyle gecikmeli olabilir belki ama ne yapacağız? Astrolog Feyza Engin'le bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bu haftayla alakalı bize neler söyleyecek? 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Sütlaç sever misiniz sevgili dinleyiciler? Yazın. Evet ya da hayır.

0: Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: İstanbul FM'de Yalçın.net devam ederken tabii ki saat tam 14.31 ve astrolog Feyza Engin'le de bağlantımızı şöyle bir gerçekleştirelim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, iyi yayınlar, nasılsın?
1: Çok teşekkürler, biz iyiyiz. Şimdi hocam gelen mesajlar doğrultusunda, cevaplar doğrultusunda benden başka sütlaç sevmeyen yok galiba.
2: Çok sevindim.
1: Bayılırımlar, evetler havalarda uçuşuyor. Vallahi şimdi sorduk, dinleyicilerimiz bu şekilde cevap verdiler. Bakalım siz neler söyleyeceksiniz acaba?
2: Sütçüm biraz ezoterik anlamına bakalım mı?
1: Olur, tamam.
2: Nedir aslında?
1: Evet, nedir? Belki benim sevmeme şimdi... hani neden olabilecek bir durum olabilir.
2: Bence sevmene neden olacak. Hatta gidip kendin yapacaksın.
1: Ay. Peki buyurun hocam. Dinliyoruz sizi.
2: Şimdi süt biliyorsun hani doyurup besleme ile ilgili bir şey.
1: Evet.
2: Bollukla, bereketle. Pirinç de Jüpiter'in tahılı.
1: Hmm.
2: Jüpiter'de büyüteç etkisi veren işte nasıl diyelim? Hani büyüyor ya pirinç de içinde çoğalıyor.
1: Evet.
2: Şekerde Venüs. Şimdi şöyle bir düşün. Tatlıcılar genelde zengin olur.
1: Yani fakir olan tatlıcı yok galiba. Şöyle bir gözümün önünden geçti bütün hepsi de.
2: Tatlı Venüs etkisinde olan bir şeydir. Venüs de paradır. Jüpiter de paranın daha fazla çoğalması etkisidir gibi düşünürsek. Hı hı. Şimdi burada hem süt, hem şeker, hem pirinç. Ne yapıyor? Bolluk, bereket. Hani belki büyük annelerden falan duymuşsundur. İşte kızım gelinim bir sütlaç kaynatın, evin bolluğu, bereketi.

0: bir artısı.
1: Onu çok duymadım patlansın. Ama demek ki var hocam, evet.
0: O yüzden sütlaç kaynatmak bu anlamda para enerjisini çalıştıran mutfak sırlarından biridir.
1: Hocam 1 milyon euroyu getirir mi bana? Yani paraya falan...
0: Valla neden olmasın, nasibinde varsa hızlandırır.
1: Süper. Evet hocam.
0: O yüzden özellikle de bolluk sütlacı niyetine sütlaç yapmak. Hı hı. Bunu mesela cuma günü, perşembe günü, Jüpiter'in, Venüs'ün gününde yapmak, hı hı, çok daha etkisini yükseltecektir. Bir de belki geçmişte de duymuşsundur, bolluk sütlacı yaptım. Böyle hani aşure paylaşmak gibi sütlaçla paylaşılırdı.
1: Yani zamanında, çocukluğumda evet annemin çok yapmışlığı vardır evde ama... Yani o niyeti bilemiyorum tabii ki. Tatlı olsun diye mi, yoksa sizin söylediğiniz niyette mi, onunla alakalı hiç fikrim yok hocam.
0: Valla benim anneannem de babaannem de bolluk olsun diye yaptırırlardı sütlacı.
1: Yani o zaman
0: daha sonrasında enteresanmış. Da hani astrolojiyle, işte ezoterik batini doktrinlerde de araştırdığımız, öğrendiğimiz kadarıyla bunun aslında hani bilindiği, sadece nereden kaynaklandığının bilinmediği söz konusu.
1: Peki o zaman...
0: O yüzden...
1: buyurun hocam.
0: Parayı
1: buyurun.
0: Da az seviyorsun demektir. Sütlacı sevmiyorsun.
1: Evet, sevmiyorum. Peki bir de bir şey söyleyeceğim. Yani bu hafta sütlaç yapma haftası mı? Yani o şekilde mi yorumlayalım?
0: Ya bence her zaman sütlaç yapma haftası olabilir.
1: Ama perşembe ya da cuma günleri değil mi hocam?
0: Özellikle perşembe, cuma. Hani dilediğin her gün yapabilirsin. Hı-hı. Ama bolluk bereket niyetine hani ya Fettah, ya Rezzak, Zülcelal ve İkram deyip onu karıştırarak çoğaltman, kaynatman da etkisini tabii ki çok çok artıracak.
1: Şahaneymiş. Yani bilmeyen dinleyicilerimiz için de valla çok güzel, çok kıymetli bir bilgi oldu diyebiliriz hocam.
0: Evet, mesela burada...
1: Ama siz yaptınız bu arada.
0: Tabii yaptım.
1: Paylaştınız da.
0: Yaptım, komşularıma da dağıttım.
1: Şahaneymiş hocam, ellerinize sağlık
0: yani
1: o zaman.
0: Yani aşure dağıtmak gibi bunu da değerlendirebiliriz.
1: Ne güzel.
0: Aşurenin de amacı odur ya, hı hı, o bolluk bereket enerjisini arttırmak. Her şey var biliyorsun, orada yok, hı hı, yok. O yüzden sütlaçı da bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve tatlıya evet, hani çok fazla tüketmesek de, hı hı, çok da uzak durmamak gerekiyor.
1: Peki.
0: Çünkü tatlı enerjisi para enerjisidir.
1: Hocam dün künefe yedim, bu geçiyor mu onun yerine?
0: Afiyet olsun. Orada sadece hani şekeri,
1: şekerinden.
0: Şerbeti.
1: Peki. Peki hocam, buyurun devam edelim.
0: Evet, bu hafta tutulmanın sonrasında bir hafta. Hı hı. Kafalar karışık ama bir yandan da böyle kendimizi aşırı motive de hissediyor olabiliriz. Hı hı. Şimdi bugün kesinleşen Mars-Neptün karesi var. Burası çok böyle muğlak enerjiler getirir bize. Hı hı. İşte yanlış linke tıklarsın, yanlış bir yere para yollarsın. Eyvah. İşte karşındaki iyi görünür, dolandırıcıdır, sahtekardır, tutmayacağı sözler verir gibi, hı hı, etkilerin olduğu bir dönem. Ama mesela bu hafta birkaç böyle güzel şeyimiz var. Mesela şu anda... Artık etkisi biraz daha azaldı ama ay Spica'dan geçti.
1: Yani
0: Spica
1: hocam?
0: Spica kendiliğinden gelen bir şan, şöhret, ün, bolluk, bereket enerjisi vardır.
1: Süper.
0: Spica ünlülük yıldızı diye geçer. Tarkan, hı hı, mesela tam bir Spica'lıdır.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Hocam o
0: kalıcı
1: zaman...
0: Kalıcı ündür.
1: Evet, evet.
0: Şimdi burası güzel fırsatlar getirir, kendiliğinden fırsatlar getirir. Önümüzdeki günlerde... Güneş Regulus'la kavuşacak. Hı hı. Şimdi Regulus da kraliyet yıldızlarımızdan bir tanesidir. Yine, hı hı, güçle ilgilidir. İsrafil melekle ilişkilendirilir. Ama burada, hı hı, elindeki gücü nasıl kullandığınla alakalı büyük bir sınav vardır. İntikam, hı, almayacaksındır. Bunun ön şartı. Hı hı. Yani senin önüne bir kapı açılır. Hı hı. Böyle zamanlarda bir fırsat gelir, bir imkan gelir. Ama kafanda, kalbinde böyle bana şunu yapmışlardı. Hı hı. Ben bunun hesabını sormalıyım dürtüsü vardır ya, bu içten içe gelen. Hı hı. Buraya kapılmayın dediği bir haftadayız.
1: Hı, anladım.
0: Hani bundan kaçınacağız. Buradaki güzellikleri, çünkü hani sabırla ilgili, İsrafil melek de o boruyu üflemeyi bekler ya. Hı hı. İşte o sabrı geliştireceğimiz bir şey. Biz eğer vakti gelmeden o şeyi yapıyorsak, o intikam

0: İntikamı kendimiz alıyorsak, adaleti ya da dengeyi kendimiz tayin ediyorsak burada yanılırız. Hani bu etki altında olmamalı. Burada ilahi dengeye güvenmek zorundayız. Onun haricinde haftada yine ay boşluk zamanlarımız var. Bunu zaten günlük paylaşıyorum. Bir Venüs-Satürn karşıtlığımız var bu hafta. Bu da bize sevgi, değer, aşk, ilişkiler, güzellik işleri, estetik gibi konularda biraz dikkat et der. Sevdiğin için sorumluluk al der. Hani zaten Koç'la terazi arasında aynı zamanda Venüs-Satürn. Hani orada bir disiplin, bir irade ve bir sorumluluk enerjisini çalıştırmamızı ister. Bir de bize şunu sorar. İsraf ediyor musun? Bu senin için gerçekten gerekli mi? Bu israftan kaçınmak burada önemli olur. Para pul meselelerinde bazı engellemeler getirebilir tabii ki. Önemli büyük böyle majör güzellik estetik işlerinden kaçınsak daha iyi olur. Aradığımızı bulamayabiliriz.
1: Bu hafta için. Mars Neptün
0: karesinin de tabii burada büyük etkisi var. Hayal kırıklığına sebep olabilecek adımlar olabilir. Şimdi hani bir yandan çok güzel fırsatlar olabilir. Bir yandan da bizi sürekli sınayacak, buradan nasıl geçeceğimizi test edecek bazı şeyler de olabilir. O yüzden bu hafta biraz böyle hani akrepler için söylenir ya, biraz şüpheci olmak, biraz dedektif gibi yaklaşmak.
1: Evet.
0: Bu olayın ardı arkası nedir diyebilmek burada çok önemli. Yani hani bir sözleşme imzalayacağız, bunu düşünmeden yapmamamız gerekiyor. Birkaç kere düşünmek, belki birilerinden akıl almak, danışmanlık almak gibi. Hani bir bilene danışmak, iş neyse, işte araç satışı mı, alımı mı, gayrimenkulle ilgili mi, işte işe giriş mi? Şimdi bunlarda güzel etkiler olduğu gibi yanıltıcı etkiler de var. Tabii en çok da alışverişimizde kredi kartlarımızla işte yapıyoruz her şeyi, biliyorsun. Aslında hani o açık rıza metinlerini falan hepsini onaylıyoruz. Bir sürü şeyleri
1: ezberi onaylıyoruz.
0: Bizim kartımızı
1: zaten
0: biliyorlar.
1: Evet.
0: Bunlara dikkat edeceğiz. Bilmediğimiz yerden alışveriş yapmayacağız. Şimdi ikizler nereden çıktı? Hemen aklıma geliyorsun.
1: Evet hocam.
0: Şimdi koçların, yengeçlerin, terazilerin ve oğlakların ilk günlerinde doğanlar. Bunlar bu etkiden daha fazla etkileniyor. Şimdi terazi koç aksında insanlar ilişkileri biraz daha yakın yaklaşık olur. Oğlaklarda burası işle ilgili biraz daha çalışabilir. Yengeçlerde aile iş duygusal yapıyla ilgili hayal kırıklıkları olabilir. Bu hani Mars Neptün karesinden direkt etkileniyor bunların ilk günlerinde doğanlar. Tabii burada gezegeni olanlar da etkileniyor. Ama genel olarak hani buralarda doğanlar için şimdi terazinin karşısına böyle jeans giyimli parlak biri çıktı diyelim. Ya da işte erkektir, karşısına öyle bir kadın çıktı. Hani bu görünenin altında başka bir şey aramamız gerektiğini bize fısıldayan zamanlar.
1: Evet hocam.
0: Hani onun üstündeki takım elbiseye aldanma. Hani orada evet hani niyet okuyamayız belki ama daha tedbirli yaklaşabiliriz. Daha temkinli olabiliriz. Biraz zamana yayabiliriz. Bakalım kalıyor mu gibi. Böyle bir etki veriyor. Ama haftamız genel olarak özellikle hani perşembe, cuma, cumartesi çok daha kuvvetli etkileri var. Şimdi bugün itibariyle artık ay boşluğa girdi. Bugün 14.30'dan sonrası boşlukta biraz daha böyle yönsüz, kendini bilmez bir enerji hakim. Akışta evet. Gece saatleri biraz kendimize geleceğiz. Salı, çarşamba şöyle böyle hani bize sürekli bir dikkat diyen enerjiler var. Perşembe, cuma, cumartesi değerlendirmek açısından çok kıymetli ama dediğim şeylere dikkat ederek mümkünse.
1: Biraz
0: pazar
1: daha detaycı olacağız o günlerde ve ondan sonrasında hareket edeceğiz.
0: Evet.
1: Öyle söyleyelim.
0: Evet.
1: Peki hocam.
0: Aynen öyle.
1: Peki.
0: Önümüzdeki hafta itibariyle yeniden bir tutulmaya gidiyoruz. Yani burası iki tutulma arasında kalan bir yer. 28'inde çünkü Balık burcunda bir ay tutulması var. Bu arada yaşadığımız da çok önemli. Hani biz ne yaptık? Bir de Güneş Başak burcuna geçiyor. Başak hasat zamanıdır. Ektiğimizi, biçtiğimiz daha analitik, daha pratik. Ama hani sapla zamanda da birbirinden ayırmamız gereken bir dönemdir. Hani bunu çok küçük bir şekilde çiftçilik olarak, hani tarımla uğraşan toplum gibi düşünsek de bu aynıdır. Hı hı. Hani ne yapacağız? Ektiğimizi biçeceğiz, orada sapı samanı ayıracağız. Biz bundan ne kadar para kazanacağız? Hı hı. Bu bize ne kadar yetecek? Bu hesabın, kitabın, muhasebenin yapılması gereken bir dönem.
1: Süper.
0: O yüzden biraz da tabii sağlıkla alakalı çalışmalara, sağlıkla alakalı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu Mars'ın Neptün karesi aynı zamanda sudan gelen mikropları da azdırabilir. Yediğimizde, içtiğimizde de dikkat ediyoruz.
1: Peki. Evet. Hocam çok teşekkürler. Anlattım. Süpersiniz. Ağzınıza sağlık. O zaman haftaya pazartesi tekrar görüşeceğiz.
0: Görüşeceğiz. Sütlacınızda bereket seviyor musunuz?
1: hocam siz başka taraftan vurmaya çalışıyorsunuz beni ama sizin sütlacınızda ne bereketli olsun, öyle söyleyelim.
0: Teşekkür ederim. Sen de sevmek niyetiyle sütlaçı yap, kaynat, mümkünse kendin yap, kendin karıştır. Saat yönünde karıştır.
1: Saat yönünde.
0: Ve sonrasında, tamam. Evet, her zaman saat yönüdür. Biz kuzey yarım küredeyiz. Yaptığımız her şeyi saat yönünde çevirmemiz gerek. Diğeri ters enerjidir. Bu bizim yarım küremizdekilere iyi gelmez. O yüzden her zaman saat yönü. Şifa olsun, bolluk olsun, bereket olsun diye de afiyetle ye. Sevmesen de sevmeyi dene.
1: Peki. Çok teşekkürler hocam. Haftaya pazartesi tekrar görüşmek üzere o zaman.
0: Görüşürüz. Hoşçakalın. İstanbul FM'de az sonra.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: bitiriyoruz ama gelen mesajlarınız da var. Onlar için de çok teşekkürler herkese. İstanbul'dan Ayşe burada. Vallahi seni güldürdük. Ayşe daha ne yapalım? Hani çok güldürmemişiz, tebessüm ettirmişiz. İyi haftalar, keyifli yayınlar. Günün önemi derin. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah tekrarını yaşatmasın diyor. Tabii ki 17 Ağustos depremiyle alakalı. Çok teşekkürler. Fadime burada. Yalçın, fark ettiniz mi ne kadar tahammülsüz bir topluma dönüştük? Oo, derin işler. Hani Fener bu bahçe formasıyla maç izlemesine müsaade edilmeyen çocuktan sonra dün bir de dolmuş şoförüyle yol verme kavgası vardı haberde ve iki kişi dolmuşun içinde yolcu varken camlarını taşlıyor. Biz ne yapıyoruz? Birisi yaralanabilir diyen yok diye de böyle bir detaylandırdı, bir hatırlattı. Zaten yani o küçük çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasına tahammül edemeyen büyük adamın, yani onunla hiç girmeyelim bile, nasıl bir psikolojide, nasıl bir duyguda, nasıl bir ne bileyim nefret dolu bir içi var bilemiyorum ama bilemiyorum. Yani buradan bir şeyler söyleyemiyoruz biliyorsunuz. Artık RTÜK diye bir durum var. Yıllardır var ama çok haklısın. Çok teşekkürler. Hoş geldin Yalçın abi. Özlem burada. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada biraz futbola da değinebilir misin diye yazmış. Yani haftanın en iyi takımı falan hangisiydi? Benim bir tercihim var. Herkes acaba nasıl düşünür diye de yazı gönderdi ama tabii şimdi yani öyle bir enteresan Süper Lig ilk haftası oldu ki Galatasaray direkten döndü, 2-2 bitti. Trabzon 1-1 bitti. Fenerbahçe yenildi. Ve tabii ki yani dün Beşiktaş'ın bunun üzerine bol gollü yenmesi lazımdı. Neyse ki 1-0. Olaytan'ın muazzam asisti, Çerni'nin golü ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Ve tabii ki haftayı da galibiyetle bitirdi. Büyük takımlardan, dört büyük takımlardan bahsediyoruz. Aslında küçük takım da çok kalmadı ya, onu da söylemek lazım. Bu yüzden gerçekten Beşiktaş teşekkürler. Bir de diyor Perşembe akşamı konuk olduğum bir program vardı. Evet, Perşembe akşamı Başakşehir Belediyesi'nin Radyo Başakşehir Radyosu, dijital radyosunda konuktum. Hakkında yeni bir şey öğrendim demiş. Serdar Ortaç hayranlığından sebep radyoculuğa devam etmişsin. Çok doğru. Benim radyo programcısı olmamın en büyük etkenlerinden biri de Serdar Ortaç'tır.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

17 Ağustos Pazartesi günündeyiz. Yalçın.net'in yeni saati başladı, ikinci saatine. Herkes hoş geldi. 16'ya kadar beraber olacağız. Bu saat içerisinde tabii ki yine ilerleyen dakikalarda pazartesi günleri bunu yapıyoruz ki pazartesi keyfini biraz daha hani ikiye katlayalım daha doğrusu. WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Sevgili dinleyiciler, istediğiniz bir şarkıyı o bölümde sizin için çalacağız. Bununla alakalı detayları hiç merak etmeyin, vereceğiz tabii ki. 0544-886-1886 İstanbul FM'inde WhatsApp numarasıdır. Sizler de mesajlarınızla elbette İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. 7/24 zaten sizler için açık. 0544-886-1886 diyelim. Devam edelim. Mesajlarınız var. Onlara da bir bakacağız. Hala bu arada sütlaçla alakalı gelen mesajlar var. Şimdi bana sormuşlar mesela, sen ciddi ciddi sütlaç mı yapacaksın Yalçın diye.

Ankara'dan da bahsediyoruz. Takımsal olarak da bahsediyoruz. Ama şunu da bugünden söyleyeyim. Özellikle İstanbul'daki dinleyicilerimiz için, özellikle Anadolu yakasında oturan, Anadolu yakasında işi gücü olan dinleyicilerimiz için şunu da söyleyeyim. Yarın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff maçı var. Saat 22'de Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe. Bakın bugünden kendinizi hazırlayın. Yani o saatte Fenerbahçe stadının çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Yollar kapanıyor. Alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Hani unutmayın, ne ya bugün maç mı vardı? Yok şu falan olmasın. Yani ben size bugünden bir hatırlatayım. Yarın saat 22'de Fenerbahçe stadında, Anadolu yakasında saat 22'de Lyon'la maçı var. Tabii ki yarın da konuşuruz daha fazla detay için, ama hani bugün öncesinde o

kendim aman içinde aman söylüyorum. Yani maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Şimdi bugün beraberliğimizin başında hani evlerin içi nemli, sıcak ama dışarısı rüzgarlı, nemsiz, biraz daha serin demiştim ya. Heh, işte demez olaydım. Şimdi biraz önce bir son dakika gelişmesi, hatta AKOM özellikle İstanbul'daki bütün herkesi bu hafta için uyarıyor sevgili dinleyiciler. Neden uyarıyor? Bence yarın itibariyle biraz daha dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriyoruz. AKOM'un dediğine göre bakın, yarın İstanbul'da tabii başka bir şey olmazsa hava sıcaklığı en yüksek 31 derece olacak. Salı bu. Çarşamba günü 33 derece olacak. Ya daha bu o bir şey değil. Geliyoruz 20 Ağustos Perşembe gününe. Perşembe günü biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor dedi AKOM. Çünkü pik yapıyor. Yani İstanbul'da hava sıcaklığı 36 derece olacak diyor. Ya ne yapacağız? O yüzden bakın Perşembe günü özellikle sıcaklık 36 derece olacak İstanbul'da, öyle söyleniyor. Peki neden? Ha bu arada evet, nem de. Sıcak olur da İstanbul'da nem olmaz mı? İstanbul'da hem Afrika hem Basra üzerinden çifte sıcak havası geliyormuş. Yani millete teker teker, bize çifter çifter geliyor maşallah. Ama bakın benden söylemesi, Perşembe gününe çok dikkat edin. Birazdan WhatsApp istek hattını devreye sokacağız. Şarkınızı bir düşünün bakalım, bana hangi şarkıyı çaldırabilirsiniz. Hadi bakalım.

hani cumartesiyi pazara bağlayan gece, hani kanallar başka bir uyduya, yeni uydumuza taşınacak demiştik ya, bütün kanallarınız. Vallahi ben pazar sabahı bir kalktım ki kanalın K'sı yok yani hiçbir yerde. Neyse hani kolay bulabildim. Allah'tan böyle şeylere merakım çok fazla. Ama sosyal medya Allah çalkalanmış. Kanal var sesi yok, ses var kanal yok, kanalın hiçbiri yok. Ne yaptınız, halledebildiniz mi? Size de bir sorayım vallahi. Peki şimdi zor. Yani gerçekten işte orada hani receiver, uydu alıcısı, bunları çok iyi hani bilemiyorsanız, yapamıyorsanız, çünkü hepsinin böyle menüsü aynı değil ya, karman çorman, ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. İşte o zaman durum gerçekten zor. Ha, bunu bir de fırsata da çevirmişler. Tabii ya, ya. Yani bizim aşk olsun. Servis ücretleri 1.000 liraya kadar çıkmış. Tabii düşünsenize yani, Hüseyin amcamız, ne bileyim Necla teyzemiz olmuş 80 yaşında, tek başına yaşıyor ya da karı koca yaşıyorlar. Hiç kimse anlamıyor, torunlar yok, çocuklar uzakta yaşıyor. Onu ne yapsınlar peki? Bir vicdanlı, bu işi bilen biri hadi gel ben sizinkini halledeyim demiyor da, aa Hüseyin amcacığım 1.000 lira ver de ben, yani öyle bir durum oluyor. Neyse, WhatsApp istek hattını devreye sokalım biz. Umarım tabii ki çözmüşsünüzdür. İnşallah istediğiniz kanallarda tıkır tıkır hepsi gelmiştir. Şimdi WhatsApp istek hattını devreye sokalım. Sizin istediğiniz bir şarkıyı çalacağım İstanbul FM'de. Yapmanız gereken nedir hemen söyleyeyim. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız ya. Heh, bu numaraya WhatsApp'tan mesajını ilk ulaştıran isim olmanız gerekiyor. Bakın mesajınızı sesli olarak da yollayabilirsiniz, yazılı olarak da yollayabilirsiniz ama ilk gönderen olursanız şanslı isim olursunuz. Sizin istediğiniz şarkıyı da çalarım. Sevdiğiniz şarkıyı da İstanbul FM'de dinleyip tabii ki keyiflenirseniz sizden güzeli yok. 0544 800

1886 WhatsApp numaramız. WhatsApp istek hattını devreye soktuk. Mesajını bana ilk ulaştıran isim olursanız sizin istediğiniz şarkıyı da seve seve çalabilirim. Herkese kolay gelsin, bol şanslar.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattını ayırmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
10: en güncel haberler
9: istanbulfm.com.tr.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ay ay ay ay. Peki şimdi biraz önce WhatsApp istek hattını da devreye soktuk. Mesajlarınız geldi, çok teşekkürler. Biraz beklettik vallahi, değil mi sizi? Şimdi mesajını ilk ulaştıran isim şanslı isim olacak. Onun istediği şarkıyı çalacağız demiştik ya. Var tabii ki, mesajını ilk ulaştıran var. İstanbul'dan Canan bugünün şanslı ismi oldu. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10 puan, 1544 puanla bugünün şampiyonu sensin. Diyor ki Yalçı merhaba, dün aracıma vurdular. Aa, pert oldu diyor ve benim hiçbir kusurum yok. Moral olması için bana Serdar Ortaç'tan Sulu Gözü dinletebilir misin? Umarım ilk gönderen olurum diye de yazdı, gönderdi. Ki öyle oldu. Çok geçmiş olsun. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Sulu Göz'ün de sözleri çok enteresandır. Yani neyse, bilmeyen dinleyicilerimiz zaten şarkının ilk başında ne anlatmak istediğini anlayacaklardır. Canancığım bir kez daha çok geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın. O zaman şarkının duymak için tabii ki radyonun sesini biraz daha aç. Şarkın geliyor.
2: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.

Pazartesi gününde yalçın.net'te veda zamanı geldi. Herkese, hepinize çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Bugün de bize zaman ayırdınız, bizimle beraber olduğunuz için. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca da en özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleyeceksiniz. Bilginiz olsun. Yarın tabii ki eğer bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında buluşacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Keyifli şeylerden bahsedeceğiz. Elimizden geldiğince ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, bazı insanlara cevap vermek yerine onları sessizliğe bırakmak daha doğru. Çünkü her söz her kulağa emanet edilmez. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

istanbulfm.com.tr'de. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Merter Haliç aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna, Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Hastal aksi yönde İstoç Mahmut Bey aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük, Kavacık Ataşehir'de tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: geleceğiniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kurumu.

0: Cepe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29.

0: İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Topkapı Zincirli Kuyu, aksi yönde Edirne Kapı Beylikdüzü, Sultan Gazi Seyrantepe, Bayrampaşa İstoç etkili, Mahmut Bey gişeleri çevresi, Basın Ekspres bağlantı yolu ve Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun, Kavacık-Ümraniye hattı etkili, Kartal-Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Fatih günün şarkısını sundu.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar, teslim, mutluluk.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Anahtar, teslim, mutluluk. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Ankara 29, İzmir ve Antalya 33, Bursa 31, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakasında Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Edirne Kapı Beylikdüzü, Sultan Gazi Seyran Tepe Bayrampaşa İstoç etkili, Mahmut Bey Gişeleri çevresi Basın Ekspres bağlantı yolu ve Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğun birinci köprüye kadar yoğun, Kavacık Ümraniye hattı etkili, Kartal Ataşehir'de çift yönlü oldukça yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: kendinden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: fazla sana.
1: Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.